Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsak çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Gündem yoğun her zaman olduğu gibi. Günlük hayatın kaosunda büyük resme bakmak çoğu zaman aklımıza bile gelmiyor değil mi? Oysa ki hayat tamamıyla küçük tesadüflerden ibaret. Bunları benim aklıma getirense ben bir öykü ihtimaller paylaşımı sosyal medyada bir bakın isterseniz.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sosyal medyada bu aralar çok popüler biliyorsunuz. Bana bilmediğim bir şey söyle akımı. Bu akıma dahil olan bir kişi dünyaca tanınan isimlerin başarılarını değil, başarısızlıklarını sıralamış. Hit olmayan yüzlerce şarkıdan 10 yıl boyunca çalışmaya kadar birçok örnek var listede. Kazananlar kaybedenlerden bile daha fazla kaybeder. Gerçekten de çok doğru bir söz.

0: Bayilerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

konuşmuştuk. Hayat eşittir bence mücadele zaten. Az önce başarısızlıklar üzerine konuşmuştuk ya. Rap efsanesi Tupac tam 501 şarkı kaydetmiş. Mesela bunlardan sadece 2 tanesi ilk 10'a girmiş. Dünyanın en ünlü ressamlarından Van Gogh yaklaşık 2100 tablo yapmış. Hayattayken sattığı tablo sayısı ne derseniz sadece 1. Üstelik o da vefatından sadece 6 ay önce.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

özellikle müzisyenler bence çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ya bir şarkının tutabilmesinin parametresi nelere bağlı yıllardır konuşulan şeylerden bir tanesi. Ama mesela Sabrina Carpenter Espresso ile dünyayı salladı biliyorsunuz. Peki onun öncesinde derseniz tam 10 yıl boyunca çalışmış, 67 şarkı ve 5 albüm çıkarmış. Glen Powell'a ne demeli? Tapkın'ın yıldız olmadan önce tam 19 yıl boyunca oyunculuk için mücadele etmiş. Yani demem o ki sevgili dinleyen, bir iki denemeden sonra hemen pes etmeyin bence.

TÜİK'in 2026 araştırmasına göre 16 ila 74 yaş arasındaki her 100 kişiden 92'si internet kullanıyor. İnternetten alışveriş yapanların oranı ise %60'a yükselmiş durumda. Peki en çok hangi uygulamaları kullanıyoruz derseniz, aslında tahmin etmek çok da zor değil. WhatsApp, ardından YouTube ve Instagram geliyor. Kısacası mesajlar cepte, videolar ekranda, alışveriş ise

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hala tatil planlamaya çalışanlar. Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ve hep güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Az önce bir festival haberi verdik, şimdi Aydın'a gidiyoruz. Kuşadası'nda bulunan binlerce yıllık geçmişe sahip Kadık Kalesi Anya, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildi. Böylece Türkiye'nin Dünya Mirası yolculuğunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

Kaçıyorsunuz muhtemelen. Yok yok, şaka yaptım zaten ama güneşle ilgili bir haberim var. Bilim insanları dünyanın en büyük güneş teleskobu olan Daniel Kalinowa Solar Teleskop'la güneşi şimdiye kadarki en net haliyle görüntülediler. Ya öyle bir yakınlaştırmışlar ki güneşin üzerinden 10 kilometrelik ayrıntıları bile seçebiliyorsunuz. Düşünsenize, uzaydan milyonlarca kilometre ötede bir yıldızın yüzeyine adeta zoom yapmışlar. Bu görüntüler sayesinde dünyada interneti, uyduları ve iletişim sistemlerini etkileyebilen güneş fırtınalarını da daha önceden tahmin edebileceğiz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

teknoloji ilerledikçe maalesef özel hayatımızda kalmadı gibi bir şey. Ama önlemler alınmaya çalışılıyor. İngiltere'de bazı restoranlar, publar ve tiyatrolar son dönemin popüler teknolojisi olan akıllı gözlüklere karşı önlem almaya başladılar. Meta Ray-Ban gibi kamera ve yapay zeka destekli gözlüklerin fark edilmeden görüntü ve ses kaydı yapabilmesi gizlilik endişelerini artırınca bazı işletmelerde bu gözlüklerle içeri girilmesini yasaklamışlar. İşte teknoloji hızla gelişiyor ama görünen o ki mahremiyet çok daha önemli elbette bizim için.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.
4: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Salatanız bir gün size ben aslında bir bifteyim diyebilir. Yani öyle bir şey derse şaşırmayın. Bilim insanları marulda et proteini üretmişler. Yani gelecekte sipariş verirken salatam etli olsun dememize gerek kalmayacak. Çünkü salatanın içinde zaten protein var. Gerçekten de bilim dünyası hız kesmiyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

depresyon gerçekten zor bir şey. İnsana olmadık şeyler yaptırıyor. Sepete ekle, vazgeç. Tekrar ekle, yine vazgeç. Şimdi anlatacağım hikaye tam olarak bununla ilgili. Japonya'da bir kadın tam 2100'den fazla kez manga siparişi vermiş. Sonra da siparişlerini tek tek iptal etmiş. Üstelik bunu 238 farklı hesap kullanarak yapıyor. Polis tarafından elbette gözaltına alınıyor. Peki neden böyle bir şey yapmış derseniz, günlük hayatındaki stresten dolayı yaptığını söylüyor.

maalesef bu hafta da karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Şehrivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel
0: taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Kahramanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

koskoca bir haftayı tamamlamak üzere Cuma'ya ulaştık. Cuma'nın ritmini yakalamak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir Cuma günü olsun diye. Günden daha fazla keyif alalım diye bugünün en sevilen şarkılarıyla, bugünün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız Cuma'yı keyiflendirmeye, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Mesaj gönderirken, sosyal medyada paylaşım yaparken emoji kullanıyor musunuz? Yeni nesil çok fazla kullanmıyor emojiyi. Herhalde biraz daha böyle orta yaşlılar daha fazla kullanıyor. Zaten kullandığımız emojiler de yaşımızı ortaya çıkartıyormuş. Yapılan araştırmalarda 2025 verilerinde dijital iletişimdeki kuşak farkını tek bir sembol üzerinden görünür hale getiren araştırmalar, dünyada en çok kullanılan emojinin artık klasik gülme emojisi değil, daha ziyade kişisel çıkartmalarla yeniden şekillendirildiğini ortaya çıkartmışlar ve fakat yine de 2025 verilerine göre dünyanın en çok kullanılan emojisi gözyaşlarına boğulan yüz olmuş. Gülmekten ağlayan derler ya, gözlerinden yaş gelerek gülme emojisi 2025'te en çok kullanılan emoji olmuş. Peki yaşımızı hangisi ele veriyor? Aslında neredeyse kullandığımız emojilerin hepsi, çünkü genç kullanıcıların önemli bir bölümü emojilerden tamamen uzaklaşmış, kendi fotoğraflarından ya da belirli bir arkadaş grubunun anlayabileceği internet şakalarından oluşan çıkartmalar gönderiyorlar. Emoji paylaşanlar genelde orta yaş oluyormuş. Yani tek bir emoji ile sınırlandırmıyoruz. Gönderdiğimiz bütün emojiler yaşımızı ortaya çıkartıyor hanımlar beyler, haberiniz olsun.

şimdi kendi aramızda şakalaşabiliyoruz arkadaşlar arasında, ama ünlüler kendi arasında şakalaştığında ciddiyete dönebiliyor mevzu. Son zamanlarda Sefo'nun evlilik teklifi çok fazla konuşuluyor. Fakat Sefo'nun Çağla Boz'a yaptığı evlilik teklifinin aslında bir şaka olduğunu söylüyorlar. Gerçekten şaka mıydı? Yoksa öyle olduğunu mu kabul etmek istiyorlar? Tartışılır. İkiliden gelen açıklamada yapılan evlilik teklifi şakaydı demişler. Peki Sefo'yu dinledik. Şakalar bazen, şakanın dozu bazen kaçtığı vakit ciddi olarak algılanabiliyor. Biz de ciddi algılamıştık aslında. Yine seni severdim dedi Sefo hayatın ritminde. Peki güzel bir cuma günü olsun. Radyonuz açık olursa birazdan Selvantin burada olacak, Oğuzhan Koç'ta Özgün'ü dinleyeceğiz. Melis Fis, Berkay, Zinit Sali, çok daha fazlası var ama onlardan önce Tabu ile Gizem radyolarınızda.

0: Şehrivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehrivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

0: gül.
1: Konserve zamanı geldi. Yılın en sevdiğim zamanları. Ağustos'ta Eylül böyle bayılıyoruz domatesi, biberi, konservesi, turşusu vesairesi. Peki konserve yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Tuzu iyi ayarlamak önemli. İyi yıkamak önemli. Kullanılan malzemelerin kalitesi önemli. Kullanılan malzemelerin kalitesi kadar tüm aşamalarda hijyen koşullarına dikkat edilmesi önemli. Uzmanlar kapakların sıfır, yani hiç kullanılmamış olması gerektiğini söylüyorlar. Mikrop üreme özelliği yüksek oluyor eski kapaklarda, aman dikkat edin. Mutlaka kullanmadan önce cam kavanozları bir 15-20 dakika kaynatıp sterilize etmek gerekiyor. Kapaklar yeni olmalı dediğim gibi. Koca bir kış, kışlık hazırlayacağımız için bu kurallara da dikkat etmek gerekiyor. Ben önceden hatırlatmış olayım. Konserve yapımına başlayanlar mutlaka biliyorlar ama bir kez daha gözden geçirsinler ne yapacaklarını.

Başım ağrıyor deyince ilk aklınıza gelen şey ne? Bence kadınlar olması gerekiyor. Çünkü dünya genelinde kadınların migrenle mücadelesi erkeklere göre 2 kat daha fazla. Gerçekten de öyle. Ne yazık ki migren tipi baş ağrısı kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla gözüküyor. Bilim insanları bu durumun ardında bir biyolojik sır olduğunu söylerken nihayet yeni bir araştırma kadınlık hormonu östrojenin beyninizdeki stres kapılarını ardına kadar açarak migren ataklarını tetiklediğini ortaya çıkartmış. Yani en büyük sorumlusu vücudumuzdaki östrojen sevgili hanımlar ve dolayısıyla kadınlarda migren erkeklere göre 2 kat daha fazla görülüyormuş. Peki o halde başınızın ağrısını alacak diyelim. Gününüzü güzelleştirecek şarkılar yine hayatın ritminde. Can Bonomo var bu kez sırada.

sosyal medya yüzünden gitgide tüketim odaklı insanlar haline gelmeye başladık. Tamam, hepimiz değil, hepimizi bir tutmuyorum. Ne de olsa ne demiş eskiler, bir elin beş parmağı bir değil. Herkes farklı farklı yaşıyor hayatlarını tabii ki ama pek çoğumuz sosyal medyada gördüğümüz hayatlara zaman zaman özeniyoruz. Ben niye tatil yerine gitmiyorum mesela, onun gittiği tatile gitmiyorum. Ben niye yurt dışına seyahat etmiyorum. Ben niye o eşyaları almıyorum. Niye o ayakkabıyı giymiyorum. Niye o kıyafetleri satın almıyorum gibi düşünceler olabiliyor. Kadın erkek fark etmeksizin, hatta çocuklarda da var. Bu tüketim toplumu çocuklardan itibaren değişmeye başladı. Fakat yapılan araştırmalar tüketim odaklı yaşamak yerine sade, hatta paylaşımcı bir hayatı benimseyen insanların daha mutlu hissettiğini ortaya çıkartmış. Kendi halinizde, hani kendi yağımda kavruluyorum der eskiler, belki duymuşsunuzdur bu sözü. Kendi halinde yaşayan insanların daha mutlu yaşadığını, hatta paylaşımcı olan insanların, elinde var olan azı bile paylaşan insanların daha tatmin olmuş hissettiğini, daha mutlu hissettiğini söylüyorlar. Bir de böyle deneyin bence ve dahi çok daha mutlu olacağınızı, çok daha iyi hissedeceğinizi ben de net söyleyebilirim. O halde biraz daha sade, biraz daha tüketimden uzak, kendi halimizde yaşamakta fayda var.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda güzellik deyince Koreliler aklımıza geliyor. Hatta Kore güzelliği ile alakalı pek çok malzeme satılıyordur. Görmüşsünüzdür mutlaka, belki de sahip oldunuz. Kore güzellik sırrı artık açığa çıkmış. Yani her yerde aramanıza gerek yok. Özellikle sivilceleri, siyah noktaları sıkarak ya da o agresif bantlarla cildinize zarar vererek uzaklaştırmayacaksınız. Bu da sosyal medyada bir viral video ile ortaya çıkmış. Fidi metodu sayesinde yağ yağı çözer, çivi çiviyi söker manasında. Cildinizdeki pürüzleri parmak uçlarınızla Fidi metoduyla ortadan kaldıracağınızı söylüyorlar. Fidi metoduyla, kil maskesiyle cildinizdeki pürüzleri daha kolay temizleyeceğinizi söylüyorlar. Temizleme yağı sayesinde de gözeneklerin tamamen temizleneceğini iddia etmişler. Denediniz mi bilmiyorum ama yeni trend sosyal medyada buymuş. Ben de bahsetmiş olayım. Her trendi de denememek lazım aslında.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

bazen sabah uyandığınızda böyle gözlerinizin altı, yüzünüz, hatta elleriniz şiş uyanıyor olabilirsiniz. Uzmanlar aslında bunun sebebinin tabağınızda fazlasıyla tükettiğiniz bir gıdadan kaynaklandığını söylüyorlar. Tabii ki tuz. Evet, vücudun temel işlevleri için gerekli ama günlük tüketim 5 gramı geçmeyecek. Ölçeceğiz, biçeceğiz, günlük 5 gramı geçmeyeceğiz. Çünkü fazla tuz tükettiğimizde sadece yüzümüzde, gözümüzde, ellerimizde şişkinlikle kalmıyoruz. Kalp, damar, tansiyon, kemik, mide rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyoruz. Yüksek sodyum tüketimi bunu da beraberinde getiriyor, haberiniz olsun. Bu yüzden tabağınızdaki tuz miktarını, gün içinde tükettiğiniz tuz miktarını 5 gramdan fazlası olmayacak şekilde ayarlamakta fayda var diyelim. Bir hikaye vardı, belki hatırlayanlar vardır. Seni tuz kadar seviyorum babacığım diye. Onu da bir araştırın, güzel bir hikaye. Yokluğunun da tuzun olmamasının da aslında vücuda zarar verdiğini hatırlatmak isterim. Kararında, tadında yeteri kadar kullanmakta fayda var. Her şeyde olduğu gibi tuzu da.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

arkadaş ortamında, aileyle, sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz vakit sohbet, muhabbet ortamında telefon tabii yanımızda. Bahsettiğimiz mevzular telefonda sonra karşımıza çıkıveriyorlar. Telefonlar bizi mi dinliyor? Evet, bizi dinliyor. Doğrusu bu. Aslında asıl amaç sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak. İhtiyaçlar doğrultusunda reklamlar çıkartıyorlar karşınıza. Bir sohbet sonrasında cep telefonunuza gelen reklamlar uzmanlara göre uygulama yüklenirken verilen izinler yüzünden ortaya çıkıyormuş. Bu yüzden uygulamalarınızı tek tek inceleyip verdiğiniz izinlere şöyle bir göz atacaksınız. Mikrofon izinleri özellikle ortamı dinliyor ve tabii ki ne istediğimizi, ne istemediğimizi algılayıp ona göre reklamlar çıkartıyorlarmış. Ve evet, sorunun cevabı, akıllı telefonlar bizi dinliyor.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor. La la la.

Yapay zeka ile her şeyi konuşmayın. Sonra bizi ifşa ediyorlar. Gözümüzün yaşına bakmazlar. Söylediğimiz her şeyi ifşa edebilirler. Tamam, şaka bir yana ama evet, insanlar benimle konuşurken en çok bu 10 kelimeyi kullanıyor diye bir ifşada bulunmuş yapay zeka. Sonuç olarak duyguları olmadığı için, bizim gibi düşünmediği için, adı üstünde yapay zeka olduğu için her şeyi ifşa edebilir. Milyonlarca insanın her gün dertleştiği, iş yaptırdığı, soru sorduğu yapay zeka, kullanıcıların en sık tekrarladığı kelimeleri ifşa etmiş. Peki siz en çok yapay zeka ile konuşurken hangi kelimeleri kullanıyorsunuz? Listenin birinci sırasında lütfen var. Çok kibarız, rica ediyoruz yapay zekadan. Nasıl, yardım, teşekkürler, özetle, yaz, kısaca, örnek, fark, yani gibi kelimeleri çok fazla kullandığımızı söylemiş. Ama birinci sırada lütfen kelimesinin olması beni biraz mutlu etti. Hali hazırda hala kibarlığımızdan ödün vermiyoruz ne de olsa.

kötü giden bir günü daha iyi hale çevirmek için, kendinizi daha iyi hissetmek için ya da sıradan bir günde çok daha mutlu hissedebilmek için yakın arkadaşlarla bir araya gelmekte fayda var. Yapılan araştırmalar, sevdiğiniz arkadaşınızla sadece 12 dakikalık bir sohbetin bile düşünce biçiminizi tamamen değiştirebileceğini ortaya çıkartmış. O halde kötü giden anları değiştirmek, düşüncelerinizi değiştirmek, olumsuzluklardan ulaşmak için sevdiğiniz arkadaşlarınızla sadece 12 dakika bir arada olmaya ihtiyacınız var, unutmayın. Bir 5 dakika görsem seni yeter değil, artık bundan böyle bir 12 dakika görsem seni yeter diyeceksiniz.

Koskoca bir haftayı daha bitirmek üzereyiz. Bu güzel Ağustos gününde, bu güzel Cuma gününde, bu sıcak Cuma gününde hayatın ritmini yakaladık. Günü daha keyifli hale getirdiğimize inanıyorum. Aynı keyif almak için pazartesi yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyorum. Güzel bir hafta sonu olsun hepiniz için. Sevdiklerinizle birlikte doyasıya eğlendiniz, dinlendiniz. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi hayatın ritminde yine buluşalım. Hoşça kalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

güzel cuma. Hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

Gündem yoğun her zaman olduğu gibi. Günlük hayatın kaosunda büyük resme bakmak çoğu zaman aklımıza bile gelmiyor değil mi? Oysa ki hayat tamamıyla küçük tesadüflerden ibaret. Bunları benim aklıma getirense ben bir öykü ihtimaller paylaşımı sosyal medyada bir bakın isterseniz.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sosyal medyada bu aralar çok popüler biliyorsunuz. Bana bilmediğim bir şey söyle akımı. Bu akıma dahil olan bir kişi dünyaca tanınan isimlerin başarılarını değil, başarısızlıklarını sıralamış. Hit olmayan yüzlerce şarkıdan 10 yıl boyunca çalışmaya kadar birçok örnek var listede. Kazananlar kaybedenlerden bile daha fazla kaybeder. Gerçekten de çok doğru bir söz değil mi?

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

konuşmuştuk. Hayat eşittir bence mücadele zaten. Az önce başarısızlıklar üzerine konuşmuştuk ya. Rap efsanesi Tupac tam 501 şarkı kaydetmiş. Mesela bunlardan sadece 2 tanesi ilk 10'a girmiş. Dünyanın en ünlü ressamlarından Van Gogh yaklaşık 2100 tablo yapmış. Hayattayken sattığı tablo sayısı ne derseniz sadece 1. Üstelik o da vefatından sadece 6 ay önce.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

özellikle müzisyenler bence çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ya bir şarkının tutabilmesinin parametresi nelere bağlı, yıllardır konuşulan şeylerden bir tanesi. Ama mesela Sabrina Carpenter Espresso ile dünyayı salladı biliyorsunuz. Peki onun öncesinde derseniz tam 10 yıl boyunca çalışmış, 67 şarkı ve 5 albüm çıkarmış. Glen Powell'a ne demeli? Tapkın'ın yıldız olmadan önce tam 19 yıl boyunca oyunculuk için mücadele etmiş. Yani demem o ki sevgili dinleyen, bir iki denemeden sonra hemen pes etmeyin bence.

Türkiye'nin 2026 araştırmasına göre 16 ila 74 yaş arasındaki her 100 kişiden 92'si internet kullanıyor. İnternetten alışveriş yapanların oranı ise %60'a yükselmiş durumda. Peki en çok hangi uygulamaları kullanıyoruz derseniz, aslında tahmin etmek çok da zor değil. WhatsApp, ardından YouTube ve Instagram geliyor. Kısacası mesajlar cepte, videolar ekranda, alışveriş ise sepet.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hala tatil planlamaya çalışanlar. Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ve hep güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Az önce bir festival haberi verdik. Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Kuşadası'nda bulunan binlerce yıllık geçmişe sahip Kadık Kalesi Anya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildi. Böylece Türkiye'nin dünya mirası yolculuğunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

Kaçıyorsunuz muhtemelen. Yok yok, şaka yaptım zaten ama güneşle ilgili bir haberim var. Bilim insanları dünyanın en büyük güneş teleskobu olan Daniel Kalinowe Solar Teleskop'la güneşin şimdiye kadarki en net haliyle görüntülediler. Ya öyle bir yakınlaştırmışlar ki güneşin üzerinden 10 kilometrelik ayrıntıları bile seçebiliyorsunuz. Düşünsenize, uzaydan milyonlarca kilometre ötede bir yıldızın yüzeyine adeta zoom yapmışlar. Bu görüntüler sayesinde dünyada interneti, uyduları ve iletişim sistemlerini etkileyebilen güneş fırtınalarını da haliyle görüntülediler. Ya öyle bir yakınlaştırmışlar ki güneşin üzerinden 10 kilometrelik ayrıntıları bile seçebiliyorsunuz. Düşünsenize, uzaydan milyonlarca kilometre ötede bir yıldızın yüzeyine adeta zoom yapmışlar. Bu görüntüler sayesinde

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Öyle, teknoloji ilerledikçe maalesef özel hayatımızda kalmadı gibi bir şey. Ama önlemler alınmaya çalışılıyor. İngiltere'de bazı restoranlar, publar ve tiyatrolar son dönemin popüler teknolojisi olan akıllı gözlüklere karşı önlem almaya başladılar. Meta Ray-Ban gibi kamera ve yapay zeka destekli gözlüklerin fark edilmeden görüntü ve ses kaydı yapabilmesi gizlilik endişelerini artırınca bazı işletmelerde bu gözlüklerle içeri girilmesini yasaklamışlar. İşte teknoloji hızla gelişiyor ama görünen o ki mahremiyet çok daha önemli elbette bizim için.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.
4: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Salatanız bir gün size ben aslında bir bifteyim diyebilir. Yani öyle bir şey derse şaşırmayın. Bilim insanları marulda et proteini üretmişler. Yani gelecekte sipariş verirken salatam etli olsun dememize gerek kalmayacak. Çünkü salatanın içinde zaten protein var. Gerçekten de bilim dünyası hız kesmiyor.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ay, depresyon gerçekten zor bir şey. İnsana olmadık şeyler yaptırıyor. Sepete ekle vazgeç, tekrar ekle yine vazgeç. Şimdi anlatacağım hikaye tam olarak bununla ilgili. Japonya'da bir kadın tam 2100'den fazla kez manga siparişi vermiş. Sonra da siparişlerini tek tek iptal etmiş. Üstelik bunu 238 farklı hesap kullanarak yapıyor. Polis tarafından elbette gözaltına alınıyor. Peki neden böyle bir şey yapmış derseniz, günlük hayatındaki stresten dolayı yaptığını söylüyor.

Maalesef bu hafta da karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

koskoca bir haftayı tamamlamak üzere Cuma'ya ulaştık. Cuma'nın ritmini yakalamak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel bir Cuma günü olsun diye. Günden daha fazla keyif alalım diye bugünün en sevilen şarkılarıyla, bugünün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız Cuma'yı keyiflendirmeye, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Mesaj gönderirken, sosyal medyada paylaşım yaparken emoji kullanıyor musunuz? Yeni nesil çok fazla kullanmıyor emojiyi. Herhalde biraz daha böyle orta yaşlılar daha fazla kullanıyor. Zaten kullandığımız emojiler de yaşımızı ortaya çıkartıyormuş. Yapılan araştırmalarda 2025 verilerinde dijital iletişimdeki kuşak farkını tek bir sembol üzerinden görünür hale getiren araştırmalar, dünyada en çok kullanılan emojinin artık klasik gülme emojisi değil, daha ziyade kişisel çıkartmalarla yeniden şekillendirildiğini ortaya çıkartmışlar ve fakat yine de 2025 verilerine göre dünyanın en çok kullanılan emojisi gözyaşlarına boğulan yüz olmuş. Gülmekten ağlayan derler ya, gözlerinden yaş gelerek gülme emojisi 2025'te en çok kullanılan emoji olmuş. Peki yaşımızı hangisi ele veriyor? Aslında neredeyse kullandığımız emojilerin hepsi, çünkü genç kullanıcıların önemli bir bölümü emojilerden tamamen uzaklaşmış, kendi fotoğraflarından ya da belirli bir arkadaş grubunun anlayabileceği internet şakalarından oluşan çıkartmalar gönderiyorlar. Emoji paylaşanlar genelde orta yaş oluyormuş. Yani tek bir emoji ile sınırlandırmıyoruz. Gönderdiğimiz bütün emojiler yaşımızı ortaya çıkartıyor hanımlar beyler, haberiniz olsun.

şimdi kendi aramızda şakalaşabiliyoruz arkadaşlar arasında ama ünlüler kendi arasında. Şakalaştığında ciddiyete dönebiliyor mevzu. Son zamanlarda Sefo'nun evlilik teklifi çok fazla konuşuluyor. Fakat Sefo'nun Çağla Boz'a yaptığı evlilik teklifinin aslında bir şaka olduğunu söylüyorlar. Gerçekten şaka mıydı? Yoksa öyle olduğunu mu kabul etmek istiyorlar? Tartışılır. İkiliden gelen açıklamada yapılan evlilik teklifi şakaydı demişler. Peki Sefo'yu dinledik. Şakalar bazen şakanın dozu bazen kaçtığı vakit ciddi olarak algılanabiliyor. Biz de ciddiye algılamıştık aslında. Yine seni severdim dedi Sefo hayatın ritminde. Peki güzel bir cuma günü olsun. Radyonuz açık olursa birazdan Selvantin burada olacak Oğuzhan Koç'ta Özgün'ü dinleyeceğiz. Menisfis, Berkay, Zinit, Sali çok daha fazlası var ama onlardan önce Tabu ile Gizem radyolarınızda.

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehivanlar Otolastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

konserve zamanı geldi. Yılın en sevdiğim zamanları. Ağustos'ta Eylül böyle bayılıyoruz. Domatesi, biberi, konservesi, turşusu vesairesi. Peki konserve yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Tuzu iyi ayarlamak önemli. İyi yıkamak önemli. Kullanılan malzemelerin kalitesi önemli. Kullanılan malzemelerin kalitesi kadar tüm aşamalarda hijyen koşullarına dikkat edilmesi önemli. Uzmanlar kapakların sıfır, yani hiç kullanılmamış olması gerektiğini söylüyorlar. Mikrop üreme özelliği yüksek oluyor eski kapaklarda. Aman dikkat edin. Mutlaka kullanmadan önce cam kavanozları bir 15-20 dakika kaynatıp sterilize etmek gerekiyor. Kapaklar yeni olmalı dediğim gibi. Koca bir kış, kışlık hazırlayacağımız için bu kurallara da dikkat etmek gerekiyor. Ben önceden hatırlatmış olayım. Konserve yapımına başlayanlar mutlaka biliyorlar ama bir kez daha gözden geçirsinler ne yapacaklarını.

başım ağrıyor deyince ilk aklınıza gelen şey ne? Bence kadınlar olması gerekiyor. Çünkü dünya genelinde kadınların migrenle mücadelesi erkeklere göre 2 kat daha fazla. Gerçekten de öyle. Ne yazık ki migren tipi baş ağrısı kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla gözüküyor. Bilim insanları bu durumun ardında bir biyolojik sır olduğunu söylerken nihayet yeni bir araştırma kadınlık hormonu östrojenin beyninizdeki stres kapılarını ardına kadar açarak migren ataklarını tetiklediğini ortaya çıkartmış. Yani en büyük sorumlusu vücudumuzdaki östrojen sevgili hanımlar ve dolayısıyla kadınlarda migren erkeklere göre 2 kat daha fazla görülüyormuş. Peki o halde başınızın ağrısını alacak diyelim. Gününüzü güzelleştirecek şarkılar yine hayatın ritminde. Can Bonomo var bu kez sırada.

Sosyal medya yüzünden gitgide tüketim odaklı insanlar haline gelmeye başladık. Tamam, hepimiz değil, hepimizi bir tutmuyorum. Ne de olsa ne demiş eskiler, bir elin beş parmağı bir değil. Herkes farklı farklı yaşıyor hayatlarını tabii ki, ama pek çoğumuz sosyal medyada gördüğümüz hayatlara zaman zaman özeniyoruz. Ben niye tatil yerine gitmiyorum mesela, onun gittiği tatile gitmiyorum. Ben niye yurt dışına seyahat etmiyorum. Ben niye o eşyaları almıyorum. Niye o ayakkabıyı giymiyorum. Niye o kıyafetleri satın almıyorum gibi düşünceler olabiliyor. Kadın erkek fark etmeksizin, hatta çocuklarda da var. Bu tüketim toplumu çocuklardan itibaren değişmeye başladı. Fakat yapılan araştırmalar tüketim odaklı yaşamak yerine sade, hatta paylaşımcı bir hayatı benimseyen insanların daha mutlu hissettiğini ortaya çıkartmış. Kendi halinizde, hani kendi yağımda kavruluyorum der eskiler, belki duymuşsunuzdur bu sözü. Kendi halinde yaşayan insanların daha mutlu yaşadığını, hatta paylaşımcı olan insanların, elinde var olan azı bile paylaşan insanların daha tatmin olmuş hissettiğini, daha mutlu hissettiğini söylüyorlar. Bir de böyle deneyin bence ve dahi çok daha mutlu olacağınızı, çok daha iyi hissedeceğinizi ben de net söyleyebilirim. O halde biraz daha sade, biraz daha tüketimden uzak, kendi halimizde yaşamakta fayda var.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Son yıllarda güzellik deyince Koreliler aklımıza geliyor. Hatta Kore güzelliği ile alakalı pek çok malzeme satılıyordur. Görmüşsünüzdür mutlaka, belki de sahip oldunuz. Kore güzellik sırrı artık açığa çıkmış. Yani her yerde aramanıza gerek yok. Özellikle sivilceleri, siyah noktaları sıkarak ya da o agresif bantlarla cildinize zarar vererek uzaklaştırmayacaksınız. Bu da sosyal medyada bir viral video ile ortaya çıkmış. Fidi metodu sayesinde yağ yağı çözer, çivi çiviyi söker manasında. Cildinizdeki pürüzleri parmak uçlarınızla Fidi metoduyla ortadan kaldıracağınızı söylüyorlar. Fidi metoduyla, kil maskesiyle cildinizdeki pürüzleri daha kolay temizleyeceğinizi söylüyorlar. Temizleme yağı sayesinde de gözeneklerin tamamen temizleneceğini iddia etmişler. Denediniz mi bilmiyorum ama yeni trend sosyal medyada buymuş. Ben de bahsetmiş olayım. Her trendi de denememek lazım aslında.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

bazen sabah uyandığınızda böyle gözlerinizin altı, yüzünüz, hatta elleriniz şiş uyanıyor olabilirsiniz. Uzmanlar aslında bunun sebebinin tabağınızda fazlasıyla tükettiğiniz bir gıdadan kaynaklandığını söylüyorlar. Tabii ki tuz. Evet, vücudun temel işlevleri için gerekli ama günlük tüketim 5 gramı geçmeyecek. Ölçeceğiz, biçeceğiz, günlük 5 gramı geçmeyeceğiz. Çünkü fazla tuz tükettiğimizde sadece yüzümüzde, gözümüzde, ellerimizde şişkinlikle kalmıyoruz. Kalp, damar, tansiyon, kemik, mide rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyoruz. Yüksek sodyum tüketimi bunu da söylüyorlar. Tabii ki tuz. Evet, vücudun temel işlevleri için gerekli ama günlük tüketim 5 gramı geçmeyecek. Ölçeceğiz, biçeceğiz, günlük 5 gramı geçmeyeceğiz. Çünkü fazla tuz tükettiğimizde sadece yüzümüzde, gözümüzde, ellerimizde şişkinlikle kalmıyoruz.

araştırın, güzel bir hikaye. Yokluğunun da tuzun olmamasının da aslında vücuda zarar verdiğini hatırlatmak isterim. Kararında, tadında yeteri kadar kullanmakta fayda var. Her şeyde olduğu gibi tuzu da.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

arkadaş ortamında, aileyle, sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz vakit sohbet, muhabbet ortamında telefon tabii yanımızda. Bahsettiğimiz mevzular telefonda sonra karşımıza çıkıveriyorlar. Telefonlar bizi mi dinliyor? Evet, bizi dinliyor. Doğrusu bu. Aslında asıl amaç sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak. İhtiyaçlar doğrultusunda reklamlar çıkartıyorlar karşınıza. Bir sohbet sonrasında cep telefonunuza gelen reklamlar uzmanlara göre uygulama yüklenirken verilen izinler yüzünden ortaya çıkıyormuş. Bu yüzden uygulamalarınızı tek tek inceleyip verdiğiniz izinlere şöyle bir göz atacaksınız. Mikrofon izinleri özellikle ortamı dinliyor ve tabii ki ne istediğimizi, ne istemediğimizi algılayıp ona göre reklamlar çıkartıyorlarmış. Ve evet, sorunun cevabı akıllı telefonlar bizi dinliyor.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan. Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor. La la la la.

Yapay zeka ile her şeyi konuşmayın. Sonra bizi ifşa ediyorlar. Gözümüzün yaşına bakmazlar. Söylediğimiz her şeyi ifşa edebilirler. Tamam, şaka bir yana ama evet, insanlar benimle konuşurken en çok bu 10 kelimeyi kullanıyor diye bir ifşada bulunmuş yapay zeka. Sonuç olarak duyguları olmadığı için, bizim gibi düşünmediği için, adı üstünde yapay zeka olduğu için her şeyi ifşa edebilir. Milyonlarca insanın her gün dertleştiği, iş yaptırdığı, soru sorduğu yapay zeka, kullanıcıların en sık tekrarladığı kelimeleri ifşa etmiş. Peki siz en çok yapay zeka ile konuşurken hangi kelimeleri kullanıyorsunuz? Listenin birinci sırasında lütfen var. Çok kibarız, rica ediyoruz yapay zekadan. Nasıl, yardım, teşekkürler, özetle, yaz, kısaca, örnek, fark, yani gibi kelimeleri çok fazla kullandığımızı söylemiş. Ama birinci sırada lütfen kelimesinin olması beni biraz mutlu etti. Hali hazırda hala kibarlığımızdan ödün vermiyoruz ne de olsa.

kötü giden bir günü daha iyi hale çevirmek için, kendinizi daha iyi hissetmek için ya da sıradan bir günde çok daha mutlu hissedebilmek için yakın arkadaşlarla bir araya gelmekte fayda var. Yapılan araştırmalar, sevdiğiniz arkadaşınızla sadece 12 dakikalık bir sohbetin bile düşünce biçiminizi tamamen değiştirebileceğini ortaya çıkartmış. O halde kötü giden anları değiştirmek, düşüncelerinizi değiştirmek, olumsuzluklardan ulaşmak için sevdiğiniz arkadaşlarınızla sadece 12 dakika bir arada olmaya ihtiyacınız var, unutmayın. Bir 5 dakika görsem seni yeter değil artık bundan böyle. Bir 12 dakika görsem seni yeter diyeceksiniz.

koskoca bir haftayı daha bitirmek üzereyiz. Bu güzel Ağustos gününde, bu güzel Cuma gününde, bu sıcak Cuma gününde hayatın ritmini yakaladık. Günü daha keyifli hale getirdiğimize inanıyorum. Aynı keyif almak için pazartesi yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyorum. Güzel bir hafta sonu olsun hepiniz için. Sevdiklerinizle birlikte doyasıya eğlendiniz, dinlendiniz. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi hayatın ritminde yine buluşalım. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir dışı taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.